Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Radyo Sahil.
1: Sahil.
2: Nereden aklıma esti kim bilir? Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe.

Nereden aklıma esti kim bilir? Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Gel sen ne çektin?

kaderimin bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım.

sevmiş. Sevdamız ömürlük olsun demiş. Kalbimi, ruhumu sana vermişim. Seni Leyla misali çok seviyorum. Sen varsan ben de varım. Sensin benim diğer yarım. Aşkım, sevdam, sol yanım. Seni Leyla misali çok seviyorum. Nice nice yıllara canım sevgilim.

0: En hit şarkılar 24 saat radyo sahilde. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim. Hiç kimseye inanmayacağım. Bundan sonra hayatım bomboş geçecek. Kalbim bomboş olacak. Tıpkı bu çerçeve gibi.

0: Radyo.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Yok anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

sona erecekti. Öyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey?

parçamı olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten mutlulukların yaşandığı an var. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzim. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok, sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin. Döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri, ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye dört oldu. Şimdi yalnız değilim, beş olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.
0: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

yaşlara durdum başım. Ölmeden diktin fitne zar taşımı.

tarafımız başım. Ölmeden diktirdin mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttın hep gözyaşımı.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanlışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara.

Seni düşünerek geçirdim ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana vallahi.

gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Alo.
1: Reklam.
0: Reklam.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
8: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde. Su gibi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Tam 95'te.
3: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Hadi.

0: şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar. En güçlü sesi radyo. Sahil.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklamlar bitti.
5: Nefesin en güçlü sesi.
6: Radyo.
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Ve o şekilde de ilerler. Bugün günlerden salı. Yani magazin günümüz, dedikodu yapacağız birazcık. Hemen selamlarımızı yollayalım ve sonrasında programımızın akışına geçelim istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Tabii ki belediye çalışanlarımıza, memurlarımıza, şehir içi hat, minibüs şoförlerimize, taksi şoförlerimize kolay gelsin. Sizlere de bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açacağım. O zaman özlemle rengarenkte magazin köşesine hoş geldiniz.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğuyla başladı. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex parfümlerinde 1800 liradan 1000 liraya düşüyor pırlanta alışverişi yaptığınız zaman. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Her sabah söylüyorum ki kampanyalar olduğunda o güzel fiyatlardan faydalanıp sevdiğiniz kişiyi, hayatınızdaki kişiyi ya da annenizi ya da kendinizi şımartın. Bu devirde pırlanta ve altınları uygun fiyatlara almak da mümkün değil ama arada size Blue Diamond böyle bir güzellik yapıyor. Bilginiz olsun. Yolculuğumuza Sibel Can'la devam edelim. Ben de şöyle bir bu arada magazin haberlerine bir göz atayım. Bakalım bu hafta ünlüler camiasında neler olmuş, neler bitmiş.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres: Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın: 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, reklamlardan hadiseyle dönüş yaptık. Farkımız var diyecek. Programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Bu şarkı sonrasında hemen magazin haberlerimize başlıyoruz.

Şimdi aslında evet, boşanma olayı gerçekten kötü. Kimsenin tabii ki yuvasının dağılmasını istemeyiz ama bazen çiftler arasında, yani anne ve baba arasında anlaşılmayacak, uzlaşılmayacak bir sürü konular oluyor. Ve evde devamlı tartışmalar. Böyle artık böyle hani derler ya, çöpten saptan sebeplerden dolayı böyle hırs çıkmaya başlar. Kavga edilmeye başlar ve çocuk bu kavgaların arasında kalır. Anneden vazgeçemez, babadan vazgeçemez ve bizler anlamasak da çocuklar her şeyin farkına varıyor ve psikolojileri inanılmaz etkileniyor ve en acı durum ise kadın ya da erkek fark etmiyor, kız ya da erkek çocuğu fark etmiyor. İleride evlilik hayatında annesinden babasından gördüğü şekilde eşlerine davranmaya başlıyor. Yani farkında olmadan onları etkileyip, olumsuz yönde etkileyip ilerideki hayatlarını da etkilemiş oluyoruz. Mesela bir erkek çocuğu eğer baba evde eşine çok kötü davranıyorsa, hayatına aldığı kızları ya da evlendiği kişiyi aynı şekilde davranıyor. Ya da bu tarz şeylere maruz kalan anneler, sırf çocuğum aman işte anne baba ayrı büyümesin diye şiddete vesaireye, tabii ki hani böyle saçma sapan böyle boş sebepler değil de, hani böyle ne bileyim aldatma olur, şiddet olur, madde bağımlılığı vesaire olur, onlara katlanıyor ise ileride kız çocuğu da normal bu demek ki benim de katlanmam gerek deyip aynı şeyleri yaşayabiliyor. Bazen biz ebeveynler de yanlış düşünebiliyoruz. Hani illa bir arada anne babanın durması gerekmiyor. Belki de ayrı ayrı yerlerde, yani yolları ayırdıktan sonra çocuklarımıza daha faydalı olacağız. Tabii ki herkes annesiyle babasıyla bir arada büyümek ister ama fark etmeden çocuklarımıza zarar verebiliyoruz. Bazen gerçekten çocukları üzmemek adına da böyle bir karar almak gerekebiliyor. O yüzden hani insanları, bu aşamada olanları yargılamamak gerektiğini düşünüyorum.

Efendim programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 indirim devam etmekte. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla iş birlikleri de bulunmakta. Blue Diamond Ali Ağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa. Şiddetle tavsiye ediyorum kendilerine. Neden? Çünkü diyorum kampanyalar muhteşem oluyor. Yanlarında hediyeleri de olabiliyor zaman zaman bu kampanyalarda. Sevdiğiniz kişileri, hayatınızda değerli hissettiğiniz kişileri. O değeri evet bir bazen çikolatayla, bazen bir dal gülle, bazen bahçeden kopartılan bir şeyle. Ya da ne bileyim onun sevmiş olduğu gördüğünde aa bak sen bunu severdin diye getirmesiyle tabii ki hissettiriliyor. Ama bazı özel günler vardır ki insanlar kendisini, daha doğrusu kadınlar kendilerini çok daha değerli hissetmek isterler. Sizler de Blue Diamond Ala'ya giderek sevdiğiniz kişiyi, hayatınızdaki olan kişiyi ya da annenizi ya da kızınızı, kızlar da burada çok önemli. Üstüne basa basa söylüyorum, bazı şeyleri ilk babasından görmeli bir kız çocuğu. Sonrasında yanlış adımlar atmaması açısından. Annesini alırken görmeli ki böyle bir eş figürü olmalı hayatında. Kendisine de alırken görmeli ki başka bir ileride erkeğin ilgisine, bu tarz böyle hediyelerle vesaireyle aklını karıştırmasına fırsat vermemek adına, daha sağlam yere basması adına bence gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu illa böyle çok aşırı pahalı uç boyutlardaki şeyler değil. Evet pırlantadan bahsediyoruz, evet altından bahsediyoruz ama uygun fiyatlı olanları da var. Burada önemli olan düşünülmek ve bu duyguyu karşınızdaki kişiye hissettirmek. Özellikle kız çocuğu olan babalar, yaşı önemli değil. Küçük kız çocukları da sevmiyor mu böyle takı takayım, onu yapayım, bunu yapayım, götüreceğiniz bir küpe ya da koluna takacağınız bir künye bile değerli hissettiriyor. Kız çocuklarımıza bu şekilde yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Devir çok kötü. Sosyal medya vesaire çok kötü. Başkasından bu tarz hediyeler görüp başka yollara kaymasını önlemek adına her şeyi ilk sizinle görsün. Doğru profil siz olun kızlarınızın hayatında.

0: Radyo.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Efendim ilk saatimizi bitirdik bile. Blue Diamond Ala sponsorluğunda ilk saatimizi kapatıp reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra magazin haberlerimizle ve diğer sponsorumuzla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
11: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil.
12: Efendim saatlerimiz 11.04'ü gösteriyor. Radyolarını yeni açanlar var, aramıza yeni katılanlar var ise aramıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İkinci saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine, ayrıca Reva Vela Restoran çalışanlarına armağan ediyorum. İyi dinlemeler.
13: Yine kimse koymadım, yok halim, yok halim. Sarıldı hep şu kollarım, seninle masal.

Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın o sihirli elleriyle birleşiyor ve ortaya lezzet dolu, görsel şölen dolu bir görsel, nasıl desem şimdi, dur cümleyi toparlayamadım. Lezzet patlaması yaşayacağınız görsel şölenle böyle hem göze hem mideye hitap edecek yiyecekler, ürünler tercih edebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek Anadolu'ya ait tüm yemekler Reva Vela Restoran'da var. Ayrıca bir manzarası var ki efsane ötesi. Bir de gün batımına denk getirdiğiniz zaman muhteşem, daha da muhteşem oluyor o güzel manzara. Sevdiğiniz kişilerle, ailenizle, sevgilinizle, iş arkadaşlarınızla da olur. Neden olmasın, şöyle güzel, keyifli bir vakit geçirmek için ya da sakin kafa, kendim tek başıma gitmek istiyorum diyorsanız yine gidebilirsiniz. Çünkü bizler de değerliyiz. İlla başkalarıyla beraber böyle güzel yerlere gitmemize gerek yok. Biz de değerliyiz ve biz de tek başımıza gidip o anın, o lezzetlerin tadını çıkartabiliriz. Ama sevdiğimiz kişiler de yanımızda olursa daha ayrı bir güzel, daha ayrı bir huzurlu olacak. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri. No 619'da 0532 741 5435 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Gökhan Türkmen'le birazcık şöyle bir slowlaşalım istiyorum. Magazin haberlerimize devam edeceğiz bu arada.

0: Evet, çaresiz kaldı.
1: Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Biraz sonra değişik bir magazin haberinden bahsedeceğim. Değişik değil aslında, beklenen bir şey de. Verilen cevap çok hoşuma gitti. Sizler de azıcık bu şarkı bitene kadar merak edin.

Magazin haberlerimize devam ediyoruz. Cihangir Ceyhan, güzel miyim diye soran Esra Dermancıoğlu'na tipim değilsin demiş. Anne Yarısı dizisinde anne ve oğlu canlandıran Esra Dermancıoğlu ile Cihangir Ceyhan bu kez Dermancıoğlu'nun sunduğu programda bir araya geldi. Ünlü oyuncunun kendisini güzel bulup bulmadığını soran Ceyhan tipim değilsin yanıtını verdi. Şimdi birincisi ben bu kadını o role hiç yakıştıramadım ve bu rolü bence yapamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen çok mu biliyorsun, sen çok mu güzel yaparsın? Yapamam. Ama olup olmayanı da görebiliyoruz. Bu bahsettiğimiz hanımefendiyi şöyle tarif edeyim size. Fatma Gül'ün Suçu Ne diye bir dizi vardı bir dönem. Hatırlıyor musunuz? Fatma Gül'ün yengesi vardı ya, hani böyle kırta kırta yürüyen, şimdi anca o şekilde söyleyebiliyorum. Kırta kırta yürüyen bir yengesi vardı. Hani böyle gözler felfecir okuyordu. İşte bu ablamızı böyle aslında aşiret dizisi değil ama böyle bir konakta bir anne rolü verilmiş ve o şiveyi yapacağım diye böyle ses inanılmaz değişik çıkıyor. İzleyenler vardır. Ya ben mi bilmiyorum. Kendisi çok hoşlaşmadığım için mi bu karaktere yakıştıramadım bilmiyorum ama bence bu rol için daha iyi oyuncular var iken neden tercih böyle bir şey oldu bilemiyorum. İkincisi zaten oğlu olduğu, yani dizide oğlu olan beyefendiyle de bu beyefendi de camdaki kız vardı ya, hani orada adamın adını unuttum oradaki karakterin. Neyse işte camdaki kızın sonradan aşık olduğu bir tane adam vardı, hani böyle kaba saba. O beyefendi oynuyor. Tamam, adam rolünün hakkını veriyor. Neden? Çünkü tam böyle onun fiziğine, onun tarzına yakışır bir rol. Ama anne olarak olmamışlar. Bir de zaten aralarında da çok az bir yaş farkı var. Bunu şey olarak da bahane etmişlerdi. Mesela Burak Özçivit'in dizisinde de Sibel Hanım'la beraber Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Pembe Hanım vardı ya. Pembe Hanım'ı canlandıran Sibel Hanım ve Burak Özçivit'in arasında da bir 8-9 yaş fark varmış. Ve 9 yaş fark olan birisi nasıl annesi olabilir gibisine. Yani neye göre bakıyorlar anlamıyorum. İkisi de o kadar böyle bu yaşlarda bir çocuğu olacak bir karaktere benzemesi mümkün değil. Makyaj, hani böyle profesyonel yaşlandırma makyajı vesaire olur anlarım ama o tarz makyaj da yapmadan görsel olarak bir kez yakışmıyor. İkincisi bu hanımefendi zaten o role yakışmıyor. Bence sizin düşünceniz nedir bilmiyorum izleyenler. Sanki böyle o rolü yapmaya çalışırken, o şiveyi çıkartmaya çalışırken kadını böyle gırtlaklıyorlarmış da böyle, hani ördek uyaklaması çıkar ya. Sesi böyle öyle çıkıyor gibi geldi, bilmiyorum. Ben o şey yapamadım. O yüzden de ilk bölümden sonra bir daha şans vermedim, izlemedim. Aslında sevdiğim sanatçılar da var ama diziyi hanımefendi bence bozmuş. Yine de yoluna bahtını açık etsin, bir de bu abi sana bakar mı abla yani. Her şeyden önemlisi ablayı da ben evli diye biliyorum bu arada ama. Neyse, sabah sabah çok gıybete girdik şu an. Bak şu an tam böyle gıybet yaptık, dedikodunun hakkını verdiğimizi düşünüyorum.

0: sahil. Tam 95'te.
1: Reklam. Reklam.
2: Eurorepar, Eurorepar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Eurorepar, Eurorepar.
5: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
6: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534-859-1735. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
0: Reklamlar bitti.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
9: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar, bir de hiç dokunma.

Efendim, programımız Revavela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Son dönemece girdik artık. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gideceğiz. Birazcık böyle bir tık modum düştü. Ama kötü bir şeyden dolayı değil aslında. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Starım dedi, bahsetmek istedim. Buradan da bahsetmek istiyorum. Bunu da bir reklam olarak görmüyorum açıkçası. Biraz hanımefendiyle de şimdi yazıştık. Böyle bir daha da bir duygulandım. İlk kez, yani ben böyle bir şey ilk kez görüyorum. Başka illerde, ilçelerde belki vardır. Mezar bakımıyla ilgili bir yer açmış bir hanımefendi. Hem birincisi kadın işletmeci, ama ben işletme olarak bakmak istemiyorum olaya. Tabii ki emeğinin karşılığını alacak ama biraz konuştuk detayları, başka konuları da konuştuk Allah rızası için olan şeyleri. O yüzden ben de şimdi kendisi gizli saklı o şeyleri yaptığı için, hayırları yaptığı için ben de buradan o konuda bahsetmek istemiyorum. Ama böyle bir içim böyle bir garip oldu. Hepimiz gidiyoruz ya böyle sevdiklerimizin mezarına, kabristanına. Elimizden geldiğince yapmak istiyoruz. Süslemek istiyoruz. Süslemekten kastım hani böyle bakımlı olsun. Neticesinde artık evleri orası. Ama böyle hayattan tanıdığı göçüp gitmiş insanlar var. Ya da ne bileyim böyle farklı yerlerde, farklı ilçelerde oturup gelip ziyaret edemeyen, hatta farklı ülkelerde ziyaret edemeyen insanlar var. O yüzden çok hoşuma gitti, çok duygulandım. Ben bu uygulamadan dolayı sadece uzaklarda olmaya gerek yok. Ben mesela çok beceremiyorum bu tarz şeyleri. Gidiyorum evet, ama insan en sevdiğini kaybettiği zaman, aradan uzun yıllar da geçse, gittiği zaman yine o duyguları hissediyor. O acıyı tekrardan yaşıyormuş gibi oluyor. Çok böyle gözyaşları eşliğinde yapmaya çalışmışlığım oldu. Hem istiyorsun ki böyle ziyarete gelenler kabristanda, tabii ki şeye bakılmıyor. Hani süslü mü süssüz mü bakılmıyor, ama en kıymetlinin orada olduğu zaman kendini böyle daha farklı hissediyorsun. Hani anladı herkes beni şu an. Hani bu duyguları yaşayanlar anlamıştır muhtemelen. O yüzden çok hoşuma gitti. Çok da duygusallaştım şu an. Modum o yüzden birazcık düştü. Kendilerinden Allah razı olsun dileyelim. Funda Hanımcığım, çok selamlarımı iletiyorum. Belki şu an duyuyorsunuz duymuyorsunuz beni, bilmiyorum ama gerçekten ben burada çok duygulandım. Bitirdiniz beni yani burada, hele ki yazdıklarınızla. Öyle işte. Magazin günündeydi ama böyle bir şey görünce, böyle bir şey de konuşunca bahsetmek istedim. Benle aynı duygulara sahip olanlar varsa story'imde ben paylaştım. Arkadaşı da etiketledim. Destek alabilirsiniz.

Efendim, Seda Sayan kadınlara hayat tavsiyesi vermiş. Kendi paranızı kazanın. Ünlü şarkıcı Seda Sayan kadınlara ekonomik özgürlüklerini korumalara çağrısında bulundu. Zengin biriyle evlenmek uğruna hayatlarından vazgeçmemeleri gerektiğini söyleyen Sayan, çok zengin bile olsa bırakmayın işinizi, çalışın, ondan gelen size bonus olur demiş. Ben de kesinlikle sonuna kadar katılıyorum bu konuda. Çünkü bir kadın ayakları üzerinde öyle ya da böyle durmalı diye düşünüyorum. Dursun elinden geliyorsa. Biz kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir şekilde bir şeylerin üstesinden gelebiliriz. O sebepten ötürü çok haklı. Çünkü öyle bir devirdeyiz ki genç kızlarımız hep böyle sosyal medyada gördüğü hayatları özeniyorlar. İşte onun osu var, zengin kocası var, şöylesi var, böylesi var, arabası var, şusu var, busu var. Eskiden biz böyle değildik, biz de genç olduk ama kimsenin arabasında, parasında, pulunda, eşinde gözümüz olmadı. Şu anki sosyal medyadaki şeyler çok çok farklı boyutlara gidiyor. Bence de her kadının, her genç kızın kendi ayakları üstünde bir şekilde durması lazım. Hayatın ne getireceği belli olmaz. Ya işte ben zengin bir koca bulayım da ondan sonra olmadı ayrılırım, oradan alacağım parayla hayatım kurtulur diye bakmayın olaya. O sosyal medyada, o televizyonlarda gördüğünüz gibi değil gerçek hayat kızlar. O yüzden öncelikle okuma imkanınız varsa okuyun, güzel bir meslek sahibi olun. Şöyle bir altın kelepçeyi kolunuza takın. Sonrasında o kadar okuyacaksınız, dirsek çürüteceksiniz, emek vereceksiniz. Tabii ki bu devirde hani herkes de kendi mesleğini yapamıyor haliyle, hani bulamıyor ama bir şekilde bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum genç kızlarımızın. Çünkü hayat şartları ne getirir bilinmez, yollar evlendikten sonra bir gün ayrılabilir ya da tam tersi olabilir, güzellikle paraya güven olmuyor. Bir bakmışsın bütün malın mülkün gitmiş ama mesleğin elinde olduğu zaman bir şekilde bir yerde iyi kötü bir iş bulabilirsin, hayatını idame ettirebilirsin ya da hayat şartları, yollar ayrılabilir. Öyle zannedildiği gibi işte tazminatlar, onlar şunlar, işte alacağım da işte zengin koca buldum, alacağım boşandıktan sonra şu kadar parayı uzatacağım, çalışmadan hayatıma bakacağım. Gerçek hayat böyle bir şey değil. Bence Seda abla doğru söylüyor. Sonuna kadar katılıyorum. Çalışın. Elinizden geldiğince. Hani ne işi yaptığınız çok önemli değil. Çok kazanıp kazanmamanız da önemli değil. En azından kendi çalıştığınız parayı kenarıya koyun. Hani bu demek değil, eşinizden para saklayın. Yarın bir gün zor dönem olduğu zaman siz de destek olabilirsiniz eşinize. Böyle böyle haklı kadın. Bir kez daha Seda ablamız haklı mı? Haklı.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla bereketle kalın. Yarın sabah 10-10 geçeyi gösterdiğinde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

önce yüz düşer, sonra söz düşer, en son aşk düşer yere. Boyuma hep kış düşer, arasam belki yaz düşer, aramam ama ben

0: sızız biz.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

paşa da acıya alıştım her ayrılıkta. Tek şansım bu kaosta yaşlanmak. Görüyorum o anları flashback gibi, koşuyorum çocukluğumu salıncağına. Trenlere atlayarak gidiyorduk yedi kuleden ta Yeşilköy kumsalına. Yürek yerinden çıkacakmış gibi olur, cepten çıkarsa

Dedim asma araşamanı fosforlu hayata yenik başlarım her gün Kasımpaşa gibi yokuşları dimdik karakteristiktir karakterinden eksikse hadi geceleri taksim içi dolu pislik dolmuş taksi bekleme bas git her gün riskli sisli ve mistik.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534-859-1735. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532-741-5435.
5: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554-568-3535. Instagram, keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyosunun en güçlü sesi.
8: Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600 29 0.
0: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
3: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: En hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Serap'la Hayata Dair başlıyor.
1: Serap'la Hayata Dair.

Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 13.15, 95 frekansında Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum hepiniz için. Efendim her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz herkese kolaylıklar diledikten sonra. Evet, ben şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar, armağan etmek istedikleriniz var ise ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz. 0532-492-5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabı. Takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Kayahan'la açtık. Hadi bakalım, hem sevgili Kayahan'ı rahmetle bir kez daha analım, hem de bu güzel şarkısı hepimize gelsin.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açtık. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda sevgili dostlar. Doğa Parkı'nın içinde önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Seyir Kafe Restoran günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Thank you.

suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için Seyir Kafe Restorant'ta şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın. Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant, Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa dedikten sonra bir af dinleyelim. Evelallah desinler, sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Willkommen. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda sevgili dostlar. Şimdi günün her saatinde böyle hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetlerden bahsetmek isterim sizlere. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar. Sabah kahvaltısı seviyorsanız yine şahane bir serpme kahvaltı sizleri karşılıyor. Efendim, üstüne de güzel böyle tatlılar yiyin. Değil mi? Tatlıya da kimse dayanamaz böyle. Görünce bir böyle yiyesiniz gelir değil mi? Bilmiyorum artık sütlü tatlı mı tercih edersiniz yoksa şerbetli tatlı mı, o size kalmış bir şey. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da Seyir Kafe Restoran Doğa Parkı'nın içinde sevgili dostlar. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra bir istek şarkısıyla devam edelim. Buket Hanım'ın istek şarkısı, dedi ki Serap Hanım bir 9-8 çalar mısınız? Çalarım, niye çalmayayım? Şöyle bir kendimize gelelim. Tarık Mengüç sizlerle.

Efendim, ülkede hep böyle kötü haberler olmuyor. Tabii ki negatif şeyler olmuyor. Güzel şeyler de oluyor. Şimdi çok güzel bir başarıdan bahsedeceğim. Dünya Güzellik Yarışması birincisi. Afyonlu Dilhan Devrikli'ye ünlü mankenlerden tebrik yağmış efendim. Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesinden Dilhan Devrikli, Tayland'da düzenlenen Mr. Global 2026 Erkek Güzellik Yarışması'nda dünya birincisi olmuş. Vallahi öncelikle tüm alkışlar bu gencimize gitsin. Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesinden Dilhan Devrikli'ye gitsin bütün alkışlar. Gerçekten çok gurur verici bir olay. Ve bu başarısıyla dünya birinciliği kazanan ilk Türk genci olarak tarihe geçerken, ünlü mankenlerden de başarısına sosyal medya hesaplarından paylaşım yağmış. İşte onlardan bir tanesi Tuğba Özay demiş ki, aferin evlat, tebrik ederim, Türkiye'nin gururu sözleriyle kutlamış. Gerçekten çok gurur verici, böyle güzel şeylere ihtiyacımız var, gurur verici haberlere ihtiyacımız var. Önü açık olsun, yolu açık olsun. Umarım güzel destekler de gelir. Bir kez daha kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi efendim şöyle WhatsApp mesajlarına bakmak istiyorum. Merhaba, ben Hakan. Nasılsın Serap abla? Görev olunca zaman bulamadık. Kuzey Irak'tan selamlar demiş. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, çok iyiyiz. Kuzey Irak, sizlere, tüm vatani görevini yapan Mehmetçiğe sevgiler bizden olsun efendim. Bugün sevgili Hakan'ın doğum günüymüş. Bir şarkı çalmamı istemiş. Özlem abla ve size de gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Vallahi Reymen'den bir renklensin seçtim senin için. İyi ki doğmuşsun. Nice güzel yaşların olsun inşallah. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, sevdiklerinle güzel bir yaş alman dileğiyle. Böyle renklensin bütün hayatın, bütün dünyanın inşallah. Reymen'in bu güzel şarkısı senin için gelsin.

Efendim yine bir istek şarkısıyla devam edelim. Şöyle şarkımız Ekvator'a gitsin, çok uzaklara gitsin. Isitro'ya sevgiler, selamlar. Melek Mosso, Isitro için seslendirsin.

Cennet Uçar, seviyorum seni. Tüm böyle özlem çekenlere gitsin bu şarkımızla. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda birazdan son şarkımız gelecek. Sonra bir kısa reklam. Reklamların ardından tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede? Tabii ki Seyir Kafe Restoran'da. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi, Doğa Park'ın içinde. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Yanınızda da sevdikleriniz olduktan sonra, oh vallahi mis değil mi? Ne kadar güzel, böyle hayal etmesi bile çok güzel. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da Seyir Kafe Restoran. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Efendim, bir istek şarkısıyla reklamlara pas atalım. Yadigar Hanım'ın istek şarkısı, Kibariye'den bir şarkı çalar mısınız dediler. Ben de bu şarkıyı seçtim. Sizler için gelsin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Varis'e bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Yaşar, Sevda sinemalarda diyelim mi? Hadi.

Efendim şimdi bir araştırmayla devam edelim. Yürüyüş yapmak ve arkadaşlarla sohbet etmek hem kalp sağlığı hem de psikolojik iyilik hali için çok faydalıymış. Ben de kesinlikle katılıyorum. Her gün olmasa da haftanın 3-4 günü yürüyüş yapan bir insanım ve o kadar iyi geliyor ki böyle kulağınıza da müzik koyun. Gerçekten hem ruh sağlığınıza hem beden sağlığınıza iyi gelen bir şey. Arkadaşlarla da tabii ki sosyalleşmek, sohbet etmek, onlarla bir şeyler paylaşmak bence bu da güzel bir şey. Hareket ve sosyalleşmenin bir arada olması hem stresin azalması, daha iyi bir ruh hali ve kalp sağlığında iyileşmesi demekmiş. O zaman ne yapıyoruz? Fırsat buldukça yürüyüşe çıkıyoruz ve sosyalleşiyoruz.

Efendim vallahi şimdi dünyaca kafayı yiyoruz galiba. Binlerce güvercinin kafasına kovboy şapkası takan adam diyor. Yahu nasıl bir fantazidir bu, anlamadım. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde olmuş efendim. Kafalarına küçük kovboy şapkaları yapıştırılmış halde bulunan yüzlerce güvercin büyük tepki toplamış. Çok normal, bence de toplamalı. Bu olayı gerçekleştiren kişinin kimliği henüz bilinmiyormuş. Fotoğraf ve videoların internette hızlı yayılması. Bak, internette bir bakıma işte iyi oluyor. Sosyal medyada böyle her şey görülüyor en azından. Yayılması nedeniyle olay bazı kullanıcılar tarafından eğlenceli bir viral içerik olarak görülmüş, ancak hayvan koruma kuruluşları olayı ciddi şekilde ele almış ve günler süren çalışmalar sonucunda güvercinleri o şapkalardan kurtarmış. Yani bence komik değil. Ya hayvanların niye doğasıyla oynansın ki yani? Yazık, günah değil mi? Güvercine şapka giydirmek. Vallahi çok zekice gerçekten.

Efendim, şimdi her zaman söylüyorum, anne var, anne var, baba var, baba var, ama bir anne babanın evladı için yapamayacağı şey yoktur diye düşünüyorum. Ve öyle de bir haber, oğluna böbreğini verebilmek için 103 kilodan 71 kiloya düşen anne Fatma Tunç tüm engelleri aşarak böbreğini Murat'a bağışlamış. İşte örnek annelerden bir tanesi. Kimi bakarsınız evladını bırakır kaçar köşe bucak. Kimisi de böyle oğlunu kurtarmak için, evladını kurtarmak için canı pahasına her şeyi yapar.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
3: Efendim, Türkiye saatleri 14.33, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Göksel, radyolarınızın konuğu, aşkın yalanmış

Efendim sokakta oturup dert dinleyenlerin işte para karşılığı dert dinleyenlerin haberini hepimiz gördük, okuduk, duyduk. Hadi dedik tamam değişik bir sektör. Ama yani şu habere de inanmak istemiyorum. Yani gerçekten şaka olduğunu düşünmek istiyorum. İzmir'de cenazede ağlama iş ilanı gündem olmuş. Yahu cenazede ağlama iş ilanı nedir? Cenaze töreni için ağlama ekibi aranıyor. İzmir ve çevresinde yapılacak cenaze törenlerinde görev alacak personel ağlama ekibi aranmaktadır ya. Aman Allah'ım. Yani artık duygularımızla da oynamasınlar değil mi? Yani tamam artık böyle hani diyoruz ya bazen ne kadar sahte bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu kadarı da olmaz yahu. Ağlayan ekip aranıyor. Bak ya vallahi gerçekten şaka olduğuna inanmıyorum.

Efendim, İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir yuvaya 7 günde 14 bebek bırakılmış. İşte sadece taşımakla ve doğurmakla anne olunmuyor diyorum ve susuyorum.

0: Radyo Sahil Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, veda şarkımız geldi. Serdar Ortaç'tan Bilsem Ki dinleyeceğiz veda şarkısı olarak. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış gönderiyorum. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la hayata dair sona erdi.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protest tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
0: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
0: Tam 95'te.
6: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
0: En hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
1: Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de Namık Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Kenan Doğulu ile yaptık. Aşk Dansı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Gökçe ile devam ediyoruz. Deli radyonuzda. Hoş geldiniz.

Mabel Matiz, Haleylim radyonuzdaydı. Efendim yurdum insanları neler yapıyor bir bakalım. Ah, bu dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışanlar. Bak, bunu yapmayın diyoruz artık. Yani günümüz değişti, devir değişti. Teknoloji değişti, yakalıyorlar. O ceza katlanıyor. Tamam, dur ihtarına uymayıp kaçıyorsa bir insan, belli orada kaçak göçek bir işler vardır. Ya ehliyeti yoktur, ya alkollüdür, ya araçta bulunmaması gereken bir takım yasaklı maddeler vardır vesaire vesaire. Çok şey olabilir, hiç fark etmez. Gerçi bu 17 yaşındaymış. O da olur. Yaş ayrımı da yok, kaçmayacaksın. Bakın, Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü 335 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ne ağası. 18 yaşını doldurmasında 4 gün kaldı öğrenler. Ah be yavrum. Ah be evladım. 18 yaşını doldurmasında 4 gün kaldığı öğrenilen genç, ceza miktarını öğrendikten sonra dershane param gidecek diyerek sinir krizi geçirdi. Vallahi sen dershane parasını bırak, onu eve nasıl açıklayacaksın? Hani artık hangi para gider bilmiyoruz. Sinir krizi geçiriyorsun, eyvallah, ergensin, tamam, kabul ama. Kardeş, bir takım kurallar var. Sen güzel güzel geziyordun bugüne kadar. Yani bu senin ilk ehliyetsiz sürüşün değil. Yani 18 yaşını doldurmadan henüz daha ilk ehliyetsiz sürüşün falan filan değil. Sen belli geziyorsun, ilk defa yakalandın. Bunu biliyor olman lazım. Yani yakalandığı zaman böyle sana polis abilerin hadi bakalım çok kızdık, bir daha sakın böyle yapma demeyecek. İşin ilginç tarafı, demiyorlardı. Efendim, olay Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelmiş. Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan YK hafif ticari araçta kaçmaya başladı. Hafif ticari araç. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren takibi Mehmet Özaki Bulvarı üzerinde aracın barikat kurularak durdurulmasıyla sona erdi. Ekipler tarafından araçtan indirilen YK'nın yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde 18 yaşını doldurmasına sadece 4 gün kaldığı ve mevcut sürücü belgesinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi. Yani olmaması gereken her şey var. Sürücü YK'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin lira para cezası kesildi. Uygulanan ceza miktarını duyduktan sonra sinir krizi geçiren YK gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvardı. Ah be yavrum, ah. Kendisini görüntüleyen kameralara karşı "Abi borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım girecek, dershane param girecek" diyerek ağlayan genç sürücü ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı demiş. Araçsa çekiciyle otoparka çekilmiş. Yani bunları işte o yaş dolmadan, o ehliyete sahip olmadan, bilmeden düşünmek gerekiyor. Bu işin kaçarı yok. Allah korusun, orada bir kaza yaptın, panikledin, bir şey oldu. Ehliyet de yok, bir şey yok. Birilerini hayatına kastettin. Ne bileyim, birilerini yaraladın. Birilerinin araçlarına hasar verdin. Pek çok şey olabilir. O zaman bunun faturasını kim ödeyecek peki? Şimdi tamam, hani insanın böyle bir içi sızlamıyor değil. Ama arkadaş, bu yani böyle bir durumdasın diye de böyle bir aracı kullanacaksın anlamına gelmiyor maalesef. Ders de almıyoruz efendim. Bunlarla ilgili çıkan pek çok haber var. Ne yazık ki ders de almıyoruz bu durumlarda. Ondan sonra üzülüyoruz, gidiyoruz.

Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, İngiltere'de ortalık karışmış. Şöyle karışmış ama yani. İngiltere'de Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı'nın sisteminde yaşanan rekor düzeydeki aksaklık nedeniyle hayatını kaybeden emeklilerin hesaplarında sadece geçen yıl 170 milyon sterlin tutarında haksız ödeme yatırıldığı ortaya çıktı. Yetkililer ailelerden bu paraları alamayınca isyan etti. Niye isyan ediyorsun? Sen yatırmışsın parayı. Sen soktun, sen çıkart yani. Şimdi bir taraftan böyle aklıma dünya genelinde meydana gelen olaylar geliyor. Buna bizler de dahil, bizde de var böyle şeyler. Mesela ölen yakınını bildirmemek. Bu şekilde ölen yakınında yatan böyle işte emekli maaşıdır falan filan çekmeye devam etmek. Hatta şimdi çok da bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama mesela ölen annesini günlerce, aylarca evinde tutan bir zat vardı efendim. Sırf bu parayı alabilmek için. Nasıl alıyordu maaşı? Gidip de annesinin kıyafetlerini giymek suretiyle böyle kadın kılığına girip o şekilde alıyordu. Bunlar varken, bunlar yaşanıyorken sen hala diyorsun ki kardeşim parayı geri verin. İngiltere'de ilgili bakanlık yetkililerinin vefat haberlerini geç alması ve mevcut mevzuatı yetersizliği nedeniyle niye vefat haberlerini niye geç alıyorsunuz abi, sistem yok mu ya? Bir vefat durumu olduğu zaman bu nüfusa bildirildiğinde onun için nedir? Gerekli evrak mevrak vesaire falan onaylandığında her tarafta aynı anda ölmüş olarak görünmüyor mu yani? Bakanlığa özel olarak mı bildireceksiniz abi? Öldü be işte. Zor şeyler değil bunlar. Neyse mevcut mevzuatın yetersizliği nedeniyle patlak veren bu skandal kamu kaynaklarının işleyişine yönelik sert eleştirilere yol açtı denmiş. Son 5 yıllık bilançoya bakıldığında ise vefat eden kişilere ödenen toplam miktarın 673 milyon sterlini bulduğu bildirildi. Haksız yere hesaplara yatan bu devasa serveti yalnızca 348 milyon sterlini geri tahsil edilebildi. Yaklaşık 240 milyon sterlinlik kısımsa silinerek devletin hanesine kalıcı zarar olarak yazıldı. Şimdi şeyi de bilemezsin, parayı kimin çektiğini de bilemezsin. Yani şu şekilde bilemezsin. Bir ATM üzerinden çekiliyorsa bu para, nereden bileceksin? Kamera kayıtlarını mı izleyeceksin, ne yapacaksın yani? Hani mesela banka şubesine gidiyor olsa adama şey diyebilirsin yani, evet bu parayı sen çekmişsin kardeşim, biz bunu senden tahsil edeceğiz diyebilirsin ama banka şubesine gitmeden ATM üzerinden çekildiyse oho, adam diyecek ki kart bende değil. Yok bende kart yok yani. Ne yapacaksın o zaman? 673 milyon sterlini buluyor efendim bakınız. 240 milyon sterlinlik kısmı alamıyorlar. Kalıcı zarar olarak yazıyorlar. Yaşanan bu durumun temel nedeni hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının durumu bakanlığa bildirmesiyle ödemelerin kesilmesi arasında kaçınılmaz bir zaman kaybı yaşanması diyor. İşte o yüzden diyoruz yani bunun böyle bir hani e-devlet me-devlet falan hani bunun üzerinden bir yerden böyle nüfustan düşüldüğünde ki mesela zaman zaman benzer sorunlar bizde de oluyor. Bir yerden düşünüyorsa kardeşim her yerden düşünebilir, bu zor bir şey değil yani. Sistemi birbirine bağlayacak, şimdi olacak bitecek. Bunu yazılımcılar, sistemciler yaparlar. O kadar çok böyle ağam şağam bir özellik de değil yani bu. Ama işte ah bu bürokrasi. Ailelere rica mektubu gönderiyormuş efendim. Abi biz size yanlış para yatırmışız. Bir rica etsek de patron kızıyor. Bak yetkililer ailelere rica mektubu göndererek parayı gönüllü iade etmelerini beklemekle yetiniyor. Çünkü evet hani nereden nasıl talep edeceksin? Bir de parayı çeken kişi nereye sen o parayı tekrar geri getirecek? Ancak cezai bir durum yakalayabilirsen ancak öyle olur yani. Sen rica mektubu gönderiyorsun, adam mektubu bakacak. Ben çekmedim ki diyecek, geçecek yani. Durum bu kadar.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Gizem Pekkan. Şahsen ben radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namucuna ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok. Bu nedir, fark edilmesi 2,5 ay sürdü diyor. Yapay zeka polise görgü tanıyım mesaj attı. Oğlum bunlar bizi eğlenmeye de başladı. Gel gel mesela başla, bak polise mesaj göndereceğim abi gel. Mesela bir yapay zeka diğerini çağırıyor. Abi gel çok eğleneceğiz bak, tırım tırım bizi arayacaklar bulamayacaklar. Amerika'da bir cinayet davasında polise yapay zeka tarafından oluşturulan sahte tanık ihbarı yapıldı. Manyağa bak. Fark edilmesi 2,5 ayı buldu diyor. Oğlum senin olayın o değil. Sen yani ne bileyim, hani mesela böyle bir cinayet olayında bizim sana mesela başvurmamız gerekiyor. İşte ondan sonra yardım talep etmemiz gerekiyor. Delilleri mesela seninle paylaşmamız gerekiyor. Sen oradan sonuca gitmen gerekiyor falan filan, bir sürü şey olması gerekiyor yani. Bu değil bak, bu sevgili yapay zeka, yanlış anlıyorsun artık konuyu. Bu kadar olmaz efendim yani. Bak Amerika'da yapay zeka şirketi geliştirdiği bir model test sırasında çözülmemiş bir cinayete tanık olmuş gibi davranarak polise sahte ihbar gönderdi. Yapay zekanın yaptığı akıl almaz hamle Amerika'da polisi bile şaşkına çevirdi. İşte bak, işin iş işten geçmeden diyorum ama iş işten geçti biliyoruz. Bir şey yapın. Bu başka bir yere doğru gidiyor. Philadelphia kentinde geliştirilen bir yapay zeka modeli çözülmemiş bir cinayete tanık olmuş gibi davranarak emniyete sahte ihbar gönderdi. Wall Street Journal'ın haberine göre olay otomatik test süreci sırasında meydana geldi. Evet, geliştirilen bir yapay zeka modeli internet siteleriyle etkileşim kurduğu test sırasında Philadelphia polisinin faili meşhur cinayetler için oluşturduğu platforma sahte ihbar gönderdi. Model cinayetle ilgili bilgi sahibi olan gerçek bir tanık gibi davrandı. Yapay zeka modeli rastgele seçilen internet siteleriyle etkileşime girdiği sırada, her şeyi de rastgele seçmeyin. Philadelphia Emniyet Müdürlüğü'nün çözülmemiş cinayetlerle ilişkili ihbar topladığı adrese ulaşmış efendim. Adres de bayağı uzun bir adres yalnız. Neyse, model herhangi bir gerçek tanıklığa dayanmayan bir ihbar formu doldurarak polise gönderdi. Amerikan basınına göre ihbar metninde şu ifadeler kullanıldı. Bak bu metni yapay zeka yazıyor. Bu olayla ilgili bilgiye sahip olabilirim.

Birliği tarafından gönderilen sahte ihbar polis sisteminde spam olarak işaretlendi. Başvuru sonrası soruşturma birimlerine iletilmedi ve herhangi bir ileri soruşturma başlatılmadı. İyi. Ancak şirket olayın varlığını 3 ay sonra tespit edilmiş. Ve şirket Ekim'de Philadelphia polisini bilgilendirdi ve ertesi gün emniyet yetkilileriyle bir araya geldi. Bizim oğlan bir yaramazlık yapmış. Geliştiriyorlar ya şimdi. Hani özre gidiyor bir de şirket. Sıkıntı büyümesin, gerginlik artmasın diye. Bizim oğlan bir sıkıntı yapmış. Emniyet bu arada ateş püskürmüş, kabul edilemez diye. Philadelphia Emniyet Müdürlüğü olayın ardından yaptığı açıklamada yapay zeka sistemlerinin kolluk kuvvetlerine yanlış bilgi göndermesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaptı. Abi sadece kolluk güçlerine gönderecek olsalar iyi de. Bak bunlar daha çok yuva yıkacak. Bak hep söylüyorum ben size bunları. Yapay zekanın test süreci böylelikle durdurulmuş efendim. Bu şekilde bunu da tarihe not olarak düşmüş oluyoruz.

Bakınız, yemek içmek bedava ama hesabı çok başka şekilde ödüyorlar. Allah korusun. İnsanın aklına bir sürü şey geliyor. Nasıl ödüyorlar? Ne? Nasıl bedava? Arkadaş, bedava diye bir şey yoktur ya. Yani mesela bedava diye bir hizmet, mutlaka onun karşılığı bir şey vardır yani. Biz özellikle bunu internet uygulamalarında çok görüyoruz. İşte bedava uygulama, işte ne bileyim, indir ücretsiz falan filan. Hayır. Bir şey bedava ise orada biz ürünüz esasında. Sipariş ettiğiniz çay, kahve ve lezzetli atıştırmalıklara tek bir kuruş bile ödemiyorsunuz ama... işte bu ama kısmı zaten. Masadan kalkarken hesabı çok başka bir şekilde kapatıyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Geleneksel kafe kurallarını tamamen yıkan ve masadan kalk baskısını ortadan kaldıran bu sıra dışı mekanda adisyon tamamen farklı kesiliyor. Geleneksel kafe anlayışını kökten değiştiren yenilikçi bir konsept, seyahat ve yaşam dünyasında büyük merak uyandırdı. Rus yazar Ivan Mitya tarafından hayata geçirilen ve bu Ziferblat adlı kafe zincirinde alışılagelmiş adisyon kuralları tamamen rafa kaldırıldı. Müşterilerin tükettikleri yiyecek ve içeceklere tek bir kuruş bile ödemediği bu mekanda yalnızca içeride kalınan süre fiyatlandırılıyor. Ha. Sen onu bizde bir uygulasana bak. Takribi 2 saat içerisinde kafede hiçbir şey kalmaz. Bir yap, bir dene, bir şube aç Türkiye'ye. Herhangi bir yere. Böyle bir kafe. Gel onun tanıtımını yap. İşte de ki ne yerseniz, ne içerseniz kafede her şey bedava. Sadece oturduğunuz süre için para alacağız falan de. Bak, 2 saati bulmaz. Dakika başı ücret tarifesi işliyor denmiş. İsmini Rusça'da saat kadranı anlamına gelen kelimeden alan Ziferblat aslında ilk olarak Moskova'da sanatçıların bir araya geldiği, şiir okumalarının yapıldığı bir paylaşım alanı olarak doğdu. Kirasını ilk başlarda sadece ziyaretçilerin gönüllü bağışlarıyla karşılayan mekan, maliyetlerin artması üzerine dakika başına sabit bir ücret tarifesine geçti. Hani şiir mihir o da bir yere kadar demişler. Hani abi tamam, biz sanattır dedik, şiirdir dedik ama abi olmuyor yani. Moskova'daki başarının ardından modelini İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan kurucu Ivan Mitin, pahalı bir metropolde bu iş fikrinin tutması halinde tüm dünyada uygulanabileceğini kanıtlamış oldu. Sen bir gel de. Böyle pahalı bir metropol falan diyorsun mesela, bir İstanbul'da bir dene bunu. Mekanın kapısından içeri giren müşteriler çıkışta kaldıkları süre kadar ödeme yapıyor. İçeride sunulan standart çay, kahve ve bisküvi gibi ikramlarsa tamamen sürece dahil ediyor. Sadece çay, kahve, bisküvi mi? Özel kahve tariflerini denemek isteyen müşteriler tezgahın arkasına geçip kendi içeceklerini kendileri hazırlayabiliyor denmiş. Biraz böyle entelektüel bir havaya da büründürmüşler konuyu. Hani self servis falan. Yani kendi kahveni kendin yap. Sandalyeni kap gel. Bu aralar çok revaçta biliyorsunuz her şeyde. Sandalyeni kap gel. Daha, hani birileri yapıyor, önce bir sıcak geliyor insanlara, sonra da herkes bagajda sandalyeyle geziyoruz biri gel derse diye. Müşterileri birer mikro kiracı olarak tanımlayan bu konsepte evden çalışanlar, öğrenciler ve dinlenmek isteyenler üzerlerinde hiçbir masadan kalk baskısı hissetmeden dilediklerince vakit geçirebiliyorlar. Tabii yani, çünkü kaldığı sürece para harcıyorsun. Self servis mantığıyla işleyen ve düşük malzeme maliyeti sayesinde sürdürülebilir bir finansal yapı kuran işletme, Londra şubesinde beklenmedik bir bürokratik engelle karşılaşmış. Tamam, onlar geç, onlar ayrı şeyler, çözerler falan filan, sevenleri harekete geçmişler market kafenin. Yani evet, menü biraz zayıf geldi bana. Hani sadece çay, kahve ve bisküvi falan dersen olmaz. Yani şimdi onun yanına bir şeyler eklemen lazım, ne bileyim, hani böyle bir öğle yemeğidir, tosttur, sandviçtir vesaire falandır filandır. Bunları yapman lazım ki biz oraya çökelim. Çökelim, güzel güzel oturup 2 gün sonra sen otur bir daha kar zarar hesabı yap. Abi bunlardan kaldıkları süre içerisinde para alıyoruz ama abi kaldıkları süre içerisinde bunlar durmadan yiyorlar ya diye. Bir de işin bu tarafı var.

Ferhat Göçer. Çok güzel bir şarkı daha. Sensin radyonuzdaydı. Namutun ayı muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve efendim şimdi

0: Yakışıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.

Ballas Küt Küt radyonuzdaydı. Efendim, makas atan sürücüye 96.000 TL ceza denmiş, az. Az kardeşim, bunlar az. Bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. Gerçi cezayla da geçemiyoruz yani. Cezalar yılbaşı ile beraber arttı. Eyvallah, kabul, ama hala da bak önüne geçemiyoruz. Bir defa hala zaten trafikte gerginiz. Kartal'da aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda bir sürücünün aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Bir de artık paylaşıyorlar da. Yani mesela bunu yapan paylaşmasa da trafikte olan birileri mutlaka paylaşıyor. Plaka milaka şak diye meydanda olduğu için yani trafik polisine bulması da pek zor olmuyor. Araçların büyük bir bölümünde artık güvenlik kamerası da var. Yani araç kamerası da var. Ki artık olması da gerekiyor baktığımız zaman. Çünkü neyin ne zaman nasıl olacağını bilemiyoruz trafikte. Bütün çakraları açmak gerekiyor arkadaş. Yetmiyor yani. Çok sağlam bir psikolojiyle yola çıkıp, gerekirse psikolojik destek alıp yola çıkmadan önce pür dikkat olmamız gerekiyor yani. Sanal devriye ekiplerince yapılan incelemede kimliği belirlenen sürücü kullandığı araçlar yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 96 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Yani bu haberde bahsedilen 96 bin lira ceza açılış ücreti. Evet, açılış yani bu devamı olacak manasında. Yani dediğimiz gibi niye bunu yapıyorsun? Bu şeyle falan alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani varı gitmek istediği yere çabuk gitsin falan filan, o değil, acelemiz vardı falan filan değil, o tamamıyla şov amaçlı yapılan bir şey. Çünkü trafikteki makas ıvır zıvır en fazla gireceğiniz yere diğer araçlardan belki bir 5 dakika önce gitmenize yardımcı olabiliyor. Belki yani o da. Onun dışında bu iş maalesef kazalara, ölümlere kadar gidiyor. Hani sadece mesela kendi hayatınızı riske atmış olsanız biz bunu çok fazla umursamayız esasında. Ama velakin işte değil, başkalarının hayatını riske attığınız için işte o zaman zaten işin rengi değişiyor

Chan. Melis Karaduman. Yeniden de sevebiliriz. Akdeniz Radyonuz'daydı. Aynanın en sevilen şarkılarından bir tanesi efendim. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve efendim bakın bir yan kesicilik operasyonu diyelim buna. Bildiğin hani özel eğitimle. Başka türlü olmaz. Baya baya bir çaba sarf etmiş. Baya baya bir emek vermiş. Ama yakalanmış. Olur olur. Bu hevesini kırmasın kardeşim. İstanbul'da efendim Taksim Gezi Parkı'nda bakın çimlik alanda bir ağacın altında uyuyan ve dinlenen işte en büyük hatalardan biri. Böyle bir yeşillik alanda. Tamam dinlenmek kadar güzel bir şey yok. Yeşili bulmuşsun, özellikle İstanbul'da bunları bulmak çok kolay değil. Eyvallah kabul ama orada uyumayacaksın. Hele böyle Gezi Parkı gibi bir yerde hiç bunu yapmayacaksın. Oralara çok dikkat edeceksin mesela. Neler var işte orada uyuyup dinlenmeyeceksin. Sonrasında o civardaki ayakkabı boyacılarına çok dikkat edeceksin. Yanından böyle bir ayakkabı boyacısı geçtiği zaman efendim onun böyle bir fırçası mırçası düştüğünde o fırçayı kibarlık olsun diye vermeyeceksin geri. O da ondan sonra sana gel bir boyayayım falan filan teşekkür mahiyetinde bir güzellik yaptığı zaman çok kanmayacaksın. Pek çok şey var yani dikkat edilecek. Neyse Taksim Gezi Parkı'nda çimlik alanda bir ağacın altında uyuyan ve dinlenen kişinin yanına dinleniyor süsüyle uzanan ve sürünerek yöh diyebiliriz buna, yöh. Yan kesici özel harekat. Ve sürünerek yanaşan bir yan kesici mağdurun cebinden cep telefonunu çaldı. Yan kesicinin gözcülük yapan suç ortağı da olayı izledi. Mağdurun sol cebinden çekerek çaldığı cep telefonunu gömleğine saklayan yan kesici ve suç ortağı tabii doğal olarak kaçtı. Ve o anlar kent güvenlik yönetim sistemi merkezinin kamera görüntülerine yansıdı. İşte biri bizi gözetliyor artık tüm ülke çapında yaygın efendim. O yüzden bu tip şeylerde girmeyin, yani bu toplara girmeyin bile. Her zaman hep söylüyoruz güvenlik kamerası diye. Dinlenmek için çimlik alana uzanan ve uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden mağdur hemen şikayetçi oldu. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü yan kesicinin ve suç ortağının kimliklerini kısa sürede tespit etti. Çünkü evet fotoğrafta da var, kabak gibi suratlar meydanda. Hani bunların zaten daha öncesinde de kayıtları mutlaka olduğu için bulmak zor olmuyor polis için. Yan kesici GG Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Taksim metrosunda yakalanmış efendim. Çok uzaklaşamadan ya da belki de metroda mesela başka işler peşindeyken. O da olabilir. Hani burada mesai devam ediyor çünkü buradaki işini halletti. Cep telefonunu aldı gitti. Şimdi Taksim metrosuna gidiyorsun. Orası da zaten tıklım tıklım kalabalık. Orada da bir takım ne derler operasyonda bulunuyorsun. Neyse geçmiş olsun ama bu gibi yerlerde yani sadece işte Gezi Parkı için değil herhangi bir şekilde açık alanda elbette insan yorulduğu zaman oturup şöyle bir dinlenmek ister, bir nefes almak ister ama sadece onunla sabit bırakın efendim. Ötesine girip şöyle bir gözlerimi kapatayım, biraz kestireyim dersen ondan sonra sıkıntı büyüyor maalesef.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Derin Sulosu damlası radyonuzdaydı. Namıtın ay muhabbet devam ediyorum. Yorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz tabii ki. Radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyenler. Şimdi Çağla Radyonuzda.

Bakınız, içlerinde fırtına kopsa da renk vermiyorlar demiş. Kıskandığını asla belli etmeyen 3 burç. Yani çok da fazla kıskanıyorsa bence belli eder be, niye etmesin ki? Hani bu genel kıskançlık, yani şey olarak düşünmeyin, ilişkilerdeki kıskançlık olarak değil, yani aşk meşk kıskançlığı değil, genel olarak. Herhalde öyledir yani. Bak, astrolojide her burç duygularını farklı yaşar ancak diyor. Bazıları var ki kıskandığını belli etmemek için adeta rol keser demiş. O derece. Bence belli eder. Yani kıskanan insanın böyle çekemeyen falan filan. Neyse bakalım hangi burçlarmış bunlar efendim. 3 burç ve gizli taktikleri diyor. İlk sırada başaklar var mesela. Başak burçları, kıskanç mısınız efendim? Başak burçları için kontrol her şeydir. Kıskançlık gibi mantık dışı veya zayıflık olarak gördükleri bir duyguyu dışarıya vurmak onlar için kontrolü kaybetmek anlamına gelir demiş. Nasıl davranırlar peki? Biz de öğrenelim bari.

Oğlak Burcu, Zodyan'ın en gururlu ve ciddi üyelerinden biridir. Birini veya bir şeyi kıskandığını kabul etmek, Oğlak için kendi duruşuna sürülmüş bir leke gibidir, diyor. Nasıl davranıyorlar peki Oğlaklar? İşlerinde yoğun bir rekabet veya kıskançlık hissetseler bile, yüzlerinde en ufak bir mimik göremezsiniz. Duygularını tamamen iş veya mantık çerçevesinde oturturlar, demiş. Peki nasıl gizliyorlar kıskandıklarını? Kıskançlık krizine girmek yerine kendilerini daha çok çalışmaya, daha başarılı olmaya karar verirler. Hırs yapıyor işte garibin, ne yapsın? Kıskandıkları kişiye karşı aşırı profesyonel ve mesafeli bir saygı duruşu sergileyerek olayı kapatırlar, demiş. Üçüncü kıskanç burcumuz, üçüncü ve son, yani kıskandığını asla belli etmeyen ikizler. İkizler burcu duygusal karmaşalarla yüzleşmek yerine durumu mizaha vurmayı veya umursamaz görünmeyi tercih eder. Ha, o zaman şöyle anlıyoruz, yani ikizler burcu karşınızda fazla gülmeye başladıysa var mı çevrenizde? Kıskandığında yakalanmak onun eğlenceli ve bağımsız imajına zarar verir, diyor. Peki nasıl davranıyorlarmış? Kıskandığı an aniden çok neşeli, esprili veya umursamaz bir moda bürünebilir. Konuyu kahkahaya boğarak durumun üzerini kapatmaya çalışır, demiş. Gizleme taktiğine baktığımızda ise hızlıca konuyu başka bir yere çeker, sosyal medyada veya ortamda başka şeylerle ilgileniyormuş havası yaratır, diyor. Reels izlemek. Asla seni kıskandım demez, aksine hiç umurumda değil imajı çizer, diyor efendim. Bu üç burç az çok birbirine benziyor. Biri eleştiriyor, biri efendime söyleyeyim yine başka işlerle uğraşıyor. Başak Burcu, Oğlak Burcu ve İkizler Burcu. İçlerinde fırtınalar kopsa bile kıskandığını belli etmeyen üç burç olarak listelenmiş sevgili dinleyenler.

Ortaç Romantik Aşk radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bir bakalım neler var neler yok. Bir sürü şey var ya, bir sürü dizi haberi görüyoruz artık. Sürekli böyle o bölümde şöyle olmuş, bu bölüme bu gelmiş, bu final yapacak, bu devam edecek. Abo! Bakınız, yaşayan Nostradamus'tan 2026 uyarısı diyor. İki kehanetim gerçekleşti, üçüncüsü yolda demiş. Niye ki? Kendisini yaşayan Nostradamus olarak adlandırılan Brezilyalı Medium Salome, 2026 yılı için yayınladığı kehanet listesindeki iki olayın gerçekleştiğini, küresel çapta büyük felaketlere yol açabilecek üçüncü bir kehanetin ise kapıda olduğunu iddia etti. Abi siz niye sürekli felaket ilan ediyorsunuz? Kehanetler hep böyle ya, mesela şey duyalım ya arkadaş, işte ne bileyim yılın sonuna doğru o acayip herkes mutlu olacak, işte ne bileyim yani bütün dünya buna birinense ah birinense hayat bayramı olsa tadında geçireceğiz falan diye. Hep böyle bir felaket, hep şöyle bir kötü olacak, böyle olacak. Daha önce Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ve Covid-19 pandemisini bildiğini öne süren Salome'nin. Peki bildiğini öne, şimdi ben de mesela bildiğimi öne sürebilirim. Bunun bir kanıtı var mı efendim? Mesela şu an ben de çok rahat çıkıp ki eğer böyle bir kahin olacaksanız kesinlikle Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bilmeniz gerekiyor. Bu ilk kural efendim, yani bu tip. Yani Nostradamus olma yolunda ilerliyorsanız eğer, bunu bilmiş olmanız gerekiyor. Yani Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bilmek bu işin girişi. Bu işe giriş kısmı. Neyse, 2026 yılına dair dikkat çeken iddiaları ve öne sürdüğü gerçekleşen kehanetler şöyle demiş efendim. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve nükleer kriz diyor. Yani bunun için bence çok kahin olmaya gerek yok. Yani Orta Doğu'daki mevzuları zaten biliyoruz. Hani az çok ne zaman ne olacağını da tahmin edebiliyoruz. Çok zor bir şey değil yani Orta Doğu. Genel olarak gergin çünkü zaten. Salome 2026 yılı için yaptığı tahminlerde Orta Doğu'daki gerilimin kritik bir eşiğe ulaşacağını söylemişti. Özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri yüzünden bölgede yeni ve derin bir istikrarsızlık döneminin başlayacağını öngördüğünü belirten medyum, son dönemde Amerika, İsrail ve İran arasında tırmanan askeri gerilimleri ve füze saldırılarını bu kehanetine kanıt olarak gösteriyor. Yavrum onu bak diyorum ya, mesela bak, Trump'ı takip et, oradan az çok zaten tüy alabiliyorsun. Yani yakın gelecekle ilgili nerede savaş çıkar falan filan, bunları merak ediyorsan Trump'ın açıklamalarını takip et. Hangi ülkeyi işaret ettiyse ve hangi ülkenin insanların, yani hangi ülkenin vatandaşlarının böyle daha iyi şartlarda yaşaması gerektiği yönünde gibi açıklamaları varsa bil ki orada bir kıyamet kopacak. Bu yıllardır böyle yani. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu bilmiş mesela. Brezilyalı mistik spor dünyasına dair tahmininde ise Dünya Kupası'nı kazanacak takımın ateş renklerini taşıyacağını söyleyerek İspanya'yı işaret etmişti diyor. Böyle ateş rengi falan bile olmaz, öyle yuvarlak söylemeyeceksin abi, takımlar belli. Direkt söyleyeceksin İspanya mı diye. İspanya'nın finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupayı kaldırmasıyla Salome bu tahmininin de tam isabetle gerçekleştiğini savunmuş. Bak, üçüncü ve en karanlık kehanete gelelim. Bu şey sırada bekliyor diyor yani. Arktik'te NATO-Rusya çatışması Salome'nin gerçekleşmekte olduğunu iddia etti ve dünyayı uyardığı üçüncü durumsa Kuzey Kutbu üzerindeki askeri hareketlilik. Medium, Rusya'nın eriyen buzullar sayesinde ortaya çıkan yeni enerji rezervleri ve deniz rotaları üzerinde hakimiyet kurmak adına Arktik bölgesinde füze sistemleri konuşlandırdığını ileri sürüyor. Bu durumun eriyen buzlar eşliğinde NATO ile doğrudan bir askeri çatışma riskini en üst seviyeye çıkaracağı konusunda uyarıyor demiş. Yine savaş var bak. Bir şey iyiydi. Dünya Kupası meselesi iyiydi. Başka neler varmış bak. Bitmiyor efendim. Salome'nin 2026 kehanet listesinde sadece bu üç konu yer almıyor. Brezilyalı medyum ayrıca Afrika'nın Sahel bölgesindeki radikal grupların çatışmaları, Rusya-Ukrayna savaşındaki kilitlenme,
Çin-Tayvan gerilimi ve kuş gribi, dank humması gibi küresel salgın hastalık risklerine de dikkat çekiyor denmiş. Temennimiz hiçbirini tutmaması. Ama hani bunlara baktığımız zaman da bu hani salgın malgın onları bilemem de diğerleri zaten çok hani öngörülemez şeyler değil yani baktığımız zaman. Hani biraz böyle düşündüğün zaman falan az çok o sonuçlara biz de varabiliyoruz. Özellikle mesela işte Orta Doğu dedi, Rusya diyor, onları zaten gündemden düşmüyor maalesef yani.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

Can Bonomo. Bardak taşıyor radyonuzdaydı ve gitmemiz gerekiyor artık. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Hava

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Willkommen.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.

0: sarhoşum, sarhoş.
1: En büyük şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.
3: Bükan.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Reklamlar bitti.
2: Profesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti.
2: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun, sensiz ben

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar.
2: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Sofrasının en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yetenek. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

kendi halime beni. Vazgeçelim bu sevgiden, unutalım her şeyi. Severek ayrılalım, aşka hasret.

çekmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdırağa sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak. Sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim.

Vazgeçelim bu sevgiden, unutalım her şeyi. Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım. Eğer mutlu olursak, ah, yeniden barışalım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim değilim bıraktın

yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim.

yandım kavruldum hüzünün denizinde. Kaybolup gittim yar, tuzakta aşkın bana. Kandım kahroldum canımın baharında, canımdan oldum yar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

beni. Ben sevdalar çölüyüm, keder mihnet gölüyüm, yaşayan bir ölüyüm, keremet sağlar.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.